0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa'nın sesi. Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Saat 3.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

saçı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, uzun kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinle.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.

0: Altınşehir'de.
1: 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kulturyolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: Bunları biliyor musunuz?
2: Rodin'in ünlü düşünen adam heykelinin aslında İtalyan şair Dante'nin portresi olduğunu, Uranüs'ün çıplak gözle görülebildiğini, Kaptan Cook'un Antarktika hariç bütün kıtalara ayak basan ilk insan olduğunu, güneş ışığından daha fazla yararlanmak için saat uygulamasını Benjamin Franklin'in başlattığını, bir okyanusun en derin yerinde demir bir topun dibe çökmesinin bir saatten uzun sürdüğünü, bugüne kadar ölçülmüş en büyük buzdağının Belçika'dan daha büyük bir yüz ölçümüne sahip olduğunu biliyor musunuz?
1: Bunları biliyor musunuz?

0: News. Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Saat 4.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224-16-24. 224-16-24.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: Reklamları dinlediniz.
1: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.

Bursa'nın sesi Bursa FM. Demişler ki, kendinizi yönetebilmek için beyninizi kullanın. Başkalarını yönetmek içinse kalbinizi. Eğer birisi size bir kez ihanet ederse bu onun hatasıdır. Ama ikinci kez ihanet ettiyse bu sizin hatanız olur. Başkalarının hatalarından ders alın. Hepsini yaşayıp öğrenecek kadar zamanınız olmayabilir. Nezaket taşınması zor bir lükstür. Taşıyabilene asla zarar vermez. Taşıyamayanları ise sinirlendirebilir. Bir işi doğru olarak yapmaktan daha önemlisi doğru işi yapmaktır. Bir düşmanı affetmek, bir dostu affetmekten daha kolaydır. Akıl bulunduğu bedene fayda sağlayamadıysa değeri yoktur. Geleceği en iyi tahmin etmenin yolu onu yapmaktır.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 5.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
3: Costuyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinlediniz.
6: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta, bu

0: Bursa FM.
1: Bir yerdeyim, yosun tutmuş yalnızlığı.

hasretinin ateşi, dipsiz bir kör kuyu, hasretinin ateşi.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklam.

0: biliyor musunuz?
1: Yıllara göre ortalama alındığında her sene eşekler tarafından öldürülen insan sayısının uçak kazalarında ölenlerin sayısından daha fazla olduğunu, 60 yaşındaki bir insanın tat alma duyularının büyük kısmını kaybettiğini, gülmek için 17 kasa, surat asmak içinse 43 kasa ihtiyacımız olduğunu, insan vücudunda 600'e aşkın adele bulunduğunu, dünyanın en uzun büyüyen bitkisinin bir günde 90 santimle bambu olduğunu, 18 Şubat 1979 tarihinde Sahra Çölü'ne kar yağdığını biliyor musunuz?
0: Bunları biliyor musunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

Bursa'nın sesi. Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Saat 6.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyay ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazan.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.
0: %105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. 105

0: Bursa FM. Saat 7.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.

0: Altınşehir'de. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kulturyolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender.
2: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
3: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
2: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
3: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
2: Costuyor.
3: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
2: Geliyor kara gözüm, geliyor.
3: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
2: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
4: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
5: Reklamları dinlediniz.

90'ın sesi Bursa FM. ...105.5... ...105... Marmara'nın türkü frekansı.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Amasra kentini fethetmeye gelen Fatih Sultan Mehmet'in Amasra'ya Çeşmi Cihan, yani dünyanın gözü adını verdiğini, bir adı da meşe palamudu olan meşe ağacı meyvesinin adının pelit olduğunu, dünyanın ilk coğrafyacılarından olan ve Amasya'da doğan bilginin Strabon olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

İşte benimki hep öyle. 100 kelimelik ifade hakkım olsa 99'undan feragat ederdim. Tek kelime yeterdi bana.

0: Bursa FM.
1: Saat 8.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

Bursa'nın sesi Bursa FM. Marmara'nın türkü frekansı.

en çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
0: Bursa FM, Bursa FM, Bursa FM.
4: Biliyor muydunuz?
5: Bol tarçın tüketmenin erken bunamayı önleyebileceğini, Topkapı Sarayı'nın büyük dış kapısına Bab-ı Hümayun dendiğini, Rus çarı Petro'nun bir ada üzerine kurduğu kentin St. Petersburg olduğunu biliyor muydunuz?
4: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 9.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şuradan beyin işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Reklamlar.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: Bursa FM, sağlık. İbn-i Sina diyor ki, sırt ağrısı için sarımsak, idrar söktürmek için kereviz, tansiyon yüksekliği için kabak suyu, kalbi güçlendirmek için elma, felçli kişi için çam fıstığı, göğüs hastalığı için badem, kilo almak için kelle suyu, karaciğer için karnabahar, kalp çarpıntısı için kişniş, kansızlık için bal, eklem ağrısı için kuru üzüm tüketin. İbn-i Sina diyor ki, Bursa FM, sağlık.

0: sıydı.
1: Bursa FM. Bir reklam.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 10.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz. ...105.5...

istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Reklam.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Harikasınız ya. Bursa'nın dört bir yanından, her köşesinden, her yerden mesajlar yağmur gibi geliyor. Muhabbetimize eşlik etmeye devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz.

Ticari taksiciler, hepinize selam olsun. Hayırlı işler. Bereketli olsun inşallah. Gözünüz yolda, kulağınız bizde olsun. Radyonuzda daimi olarak açık olsun. Biliyoruz. Açık, devamlı bizi dinliyorsunuz. Hayırlı işler diliyorum sevgili Ahmet'im. Araç içerisinde bizleri dinleyen bütün dostlara da selamlarımızı gönderelim. Bu vesileyle çalışan bütün dostlara, askerimize, polisimize, sağlık çalışanımıza, tekstil atölyelerinde bizleri dinleyenlere, efendim fabrika ortamlarında dinleyenlere, ev hanımlarımıza, çiftçilerimize, emeklilerimize, işçilerimize, memurlarımıza, hepinize selam olsun. Şimdi mesajlarınızı okuyacağım. Şarkılar listede, biraz sonra duyacaksınız ama bütün dinleyicilerimizden kısa bir müsaade istiyorum. Lütfen hakkınızı helal edin. Şöyle birkaç dakikanızı alacağım, fazla değil. Şu an radyomuzu dinleyenler özellikle can kulağıyla açın radyonun sesini ve Maximus su arıtma sistemleri. Türkiye'nin dört bir yanında mağazalarıyla gündem oldu. Ekranlarda görüyorsun, sosyal medyada görüyorsun ve çok yakın zamanda Maximus su arıtma sistemleri Bursa'da yeni mağazasını açıyor. Ve açılışa özel çok da güzel kampanyalar yapacaklar. Ben şimdiden tüyosunu vereyim. Evinde ya da iş yerinde su arıtma sistemi olmayan kim varsa açılışta muhakkak bekliyoruz mağaza açılışında. O gün öyle bir indirim yapacaklar ki piyasada çok yüksek fiyatlarla satılan su arıtma sistemini o gün mağaza açılışına özel 13 bin liraya verecekler. 13 bin lira. 13 bin lira karşılığında artık bundan sonra içme suyuna para ödemeyeceksiniz. Rahat bir 10-15 yıl kullanabileceğiniz bir su arıtma sistemi. Bakın cihaz demiyorum.

aşamadan geçiyor. Yani suda bakteri, kireç, klor, hiçbir şey kalmıyor. Ve mağaza açılışında bu cihazımız 13 bin TL'ye vatandaşlarımıza sunulacak. Bir hafta içerisinde açılır herhalde. Ama şu an radyomuzu duyan dinleyicilerimize çok güzel bir imza olayı yapacağız. Ve çok konuşulacak, onu belirtelim. Duyan inşallah herkesi faydalandıracağım. Ama biraz acele etmeniz gerekecek. Çünkü birazdan bir telefon numarası vereceğim. Hattı düşürmeyi başaran dinleyicilerimize bir güzellik yapacağım. Mağaza açılışında 13 bin liraya satılacak olan su arıtma sistemimizi 50 dinleyicimize sadece 5.999 liraya vereceğiz. Evet. 13 bin lira yerine 5.999 lira. Ama üzülerek söylüyorum, 50 kişiye. Kurulum, montaj, servis ücreti yok. Nakliye ücreti almayacağız. Ve Bursa'nın bütün ilçelerini faydalandıracağız. Öyle mükemmel bir kampanya yapacağız. Şimdi evinize teknik servisimiz gelecek. Tertemiz bir şekilde mutfağınızı kırmadan dökmeden cihazımızı kuracak. Ve o dakika itibariyle arıtılmış tertemiz su içeceksiniz. Sonra ne olacak, ben size söyleyeyim. Hani devamlı şikayetleniyoruz ya, işte ya çocuğun devamlı karnı ağrıyor, İşte evde yaşlımız var, annemiz babamız. Ya kardeşim, hastalanıyor devamlı, bir bitmek bilmeyen salgınımız var. Doktora gidiyoruz, doktor diyor ki salgın var. Ya salgın var da biz bu çoluğu çocuğu dışarıda çıkartmıyoruz, yaşlıyı da çıkartmıyoruz. Nereden kapıyor? Nasıl oluyor biliyor musunuz? Sudan. İçtiğimiz sudan. Çünkü bulaşıcı hastalıkların %90'ı maalesef sudan geçiyor kardeşim. Şimdi bakın, şunu söyleyeyim ben size. Su sağlık, biliyorsun, su hayat. Yani bugün evinizde niye bir su arıtma cihazı yok dediğimde birçok dinleyicimiz düşünüyor. Acaba niye yok? E kardeşim, evinde bugün televizyonun var mı? Var. E lazım mı? Elbette lazım. Ama kusura bakma, bak, evindeki televizyonundan ya da o elindeki telefondan daha önemli bir ihtiyacım var. Nedir? Su arıtma cihazı. Yani çok mu hoşunuza gidiyor? Bugün hastanelere gidiyorsunuz, kuyruğa giriyorsunuz. Eczanelere dünya kadar ilaç parası veriyorsunuz. Ya eve gidiyorsun akşam, su bitti. Ne yapıyorsun? Gecenin bir yarısı sucunun, marketçinin keyfini bekliyorsun ya. Hoşuna giden bu mu? Ya da ne bileyim, şöyle söyleyeyim. Hani aylık ortalama suya ne kadar para ödüyorsun, içme suyuna? 1000 lira mı? 2000 lira mı? 3000 lira mı? Bu mu hoşuna gidiyor? Yani sonra şikayet ediyorsun ya, biz faturaları ödeyemiyoruz. Ya kardeşim, içme suyuna para verme. O suya verdiğin parayla da faturalarını öde işte. Şimdi lafı fazla uzatmayacağım bak. Bir telefon numarası vereceğim. İnşallah arayan, bak, inşallah arayan, ulaşan demiyorum ha, hattı düşüren diyorum. 50 dinleyicimiz mağaza açılışında 13 bin liraya alacakları su arıtma sistemini radyomuza özel. Numarayı düşürmeyi başaran insanları da burada yayında okuyacağım. 50 kişiye 5.999 liraya vereceğiz bu cihazımızı. Dolayısıyla bugün içme suyuna aylık verdiğin o 3-5 bin liralardan seni kurtaracağız. Zaten 3-5 ay sonra da bu cihaza verdiğin parayla da 15-20 sene artık içme suyuna para ödemeyeceksin ya. Var mı ötesi? Numarayı veriyorum arkadaşlar. Bakın, 8 filtreli, 16 aşamalı, 10 litre antibakteriyel çelik tankı, saatte 5 litre temiz su arıtabilen, kendinden özel krom kaplama, paslanmaz bir de musluğu var, zaten o da içinde geliyor. Kurulum, montaj ücretsiz, yeni nesil kapalı kasa bir su arıtma cihazı. Size sadece 5.999 lira. Ama 50 dinleyicimize. Hazırsanız numara geliyor. 0532 467 86 16 0532 467 86 16 50 kişiyi belirleyeceğiz. Hazırsanız süreyi başlatıyorum. Bursa'nın her yerinden arayabilirsiniz. Evet, mağaza açılışımıza özel, yakın zamanda açılacak. 13 bin liraya satılan, saatte 5 litre temiz su arıtabilen, 10 litrelik antibakteriyel çelik tankı olan, kendinden musluklu, mükemmel bir su arıtma sistemi evine, kapına kadar geliyor. Ve sadece 5.999 lira. Kurulum, montaj, nakliye, bunlar bedava. Kurulum anında ister nakit öde, ister hesaba havale yap, nasıl istersen.
5.999 lira. Bursa'ya özel, radyomuza özel. 0532 467 8616 0532 467 8616. Bakın saatte 5 litre diyorum ya. Bu ne demek biliyor musunuz? Hani bugün bir damacana suya ne kadar ödüyorsun? 150-200 lira mı? Heh. O işte verdiğin paraları artık vermeyeceksin. Bu cihaz sana günde 10-15 damacana suyu bedava arıtacak. Daha 0532 467 8616 0532 467 8616. Bakın saatte 5 litre diyorum ya. Bu ne demek biliyor musunuz? Hani bugün bir damacana suya ne kadar ödüyorsun? 150-200 lira mı?

13 bin lira yerine şu an radyomuzu dinliyorsunuz diye size 5.999 lira. Kurulum yok, montaj ücreti yok, nakliye ücreti yok, servis ücreti yok. Sadece 5.999 lira. 50 kişiye. 0532 467 8616 0532 467 8616 2 yıl garantili ve yanında bir de güzellik yapıyorum bugün özel. Filtre değişimlerinde kullanabileceğiniz indirim çeki hediye edeceğim 50 kişiye. Bu ne demek? Filtreyi değiştirirken yarı yarıya ödeyeceksiniz. Evet. 0532 467 86 16 0532 467 86 16 0532 467 86 16. Evet, saatte 5 litre su arıtabiliyor ve 10 litrelik çelik tankıyla antibakteriyel. Yanında musluğuyla beraber kurulum, montaj, nakliye bedava. Sadece 5.999 lira. Bu arada isimler geldi. Harikasınız. Bursa'nın her bir köşesinden arayan vatandaşlarımız kampanyayı kaçırmıyorlar maşallah. Yeni Mahalle'den sevgili Cemal Taş hemen bir tane gitti. Bağlarbaşı'ndan Selim Elif. Harikasın, hayırlı uğurlu olsun. Dik Kaldırım'dan sevgili Şehmuz Kara. Bir tane de oraya yazdık. Soğanlı'dan sevgili Sonat Çelik, hayırlı uğurlu olsun. Ne güzel, ne güzel. Çekirge'ye gönderiyoruz Erkin Erbayram. Arkadaşlar hemen sizi arayacaklar, randevunuzu oluşturacaklar. Gün içerisinde de gelip cihazınızı takacaklar kardeşim. 5.999 lira. Hürriyet'ten hemen sevgili Metin Taş'ı da yazmış olduk, hayırlı uğurlu olsun. Erikli'den Bülent Demir. Hemen listeye adını yazdırmış, harikasın. Emrah Ersoy. Görükle'ye gidiyor bir tane su arıtma sistemimiz, güzel. Namazgah'tan sevgili Hasan Kara, hayırlı uğurlu olsun. Davutkadı'dan sevgili Avni Alyakut, doğru okuduk herhalde değil mi? Hayırlı uğurlu olsun. Ali Surat, Fatih Mahallesi. Beşevler'den sevgili Ümit Sevim, hayırlı uğurlu olsun. Kenan Kara, Atevler'e gitti bir tane. Ne güzel. Gökhanay, Güllük Mahallesi, harika gidiyorsunuz. 0532 467 86 16 0532 467 86 16 Maximus su arıtma sistemleri. Haftaya Bursa'ya çok güzel bir mağaza açıyorlar. Mağaza açılışında 13 bin liraya verecekler su arıtma sistemini. Ama biz radyomuzu dinlediğiniz için size çok muhteşem bir kampanya yapıyoruz. Ve 5.999 lira. 2 yıl garantili. Garanti belgesini yanında imzalayacağız, kaşeleyeceğiz, tarafınıza teslim edeceğiz efendim. Ama şu anda radyoyu dinleyenlere 5.999 lira. Artık içme suyuna para ödemiyorsun. Ve biz de hattı düşürenleri canlı yayında okumaya devam ediyoruz. Bursa'nın dört bir yanından arayan dinleyicilerimiz sevgili Ömer Yılmaz. Evet, doğru okuduk değil mi? Ömer Yılmaz. Minareli Çavuş'a gitti bir tane, güzel. Panayır'dan sevgili Edip Yakar, hayırlı uğurlu olsun. Vedat Bilgin, Yunus Eli'ye gönderdik bir tane. Adem Albayrak, Mevlana Mahallesi, güzel. Çekirge'den sevgili Hasan Çelik, hayırlı uğurlu olsun. Doğa Çınarı'na gitti bir tane. Barış Sarıkaya, iyi günlerde kullan. Bakalım bakalım bakalım, evet. Küçük Balıklı, sevgili Mehmet Erol. Demirtaş'tan Mahmut Kuruoğlu, güzel. Konak'tan Çağrı Akkaya, hayırlı uğurlu olsun. Serhat Gönül. Altı Parmak, hayırlı uğurlu olsun diyoruz herkese. Efendim, Maximum su arıtma sistemleri. Haftaya inşallah nasip olursa Bursa'ya çok güzel bir mağaza açılıyor. Hattı düşüremeyenleri de mağazamıza bekliyoruz. Evet, mağazamızda o gün 13 bin liraya satılacak bu özel su arıtma sistemimiz ama yapacak bir şey yok. Hattı düşüremiyorsanız gelin yine de alın. Yine gelelim, kuralım, teknik servisimiz evinize kadar, iş yerinize kadar gelsin. Ama şu anda radyoyu dinliyorsanız 5.999 lira. 8 filtreli suyunuz 16 aşamadan geçiyor. 10 litrelik çelik antibakteriyel tankıyla, kendinden musluğuyla beraber saatte 5 litre temiz su arıtıyor.

ve 2 yıl garantili size yanında bir de filtre değişimlerinde kullanabileceğiniz indirim çeki hediye ediyoruz. Hepsi için kurulum, montaj, nakliye, servis ücreti yok. 5900

0: 0532 467 86 16 0532 467 86 16 harika gidiyorsunuz. Hemen isimleri okumaya devam edelim. Sevgili Kemal Deniz. Güzel. Çekirge'ye bir tane daha gitti. Mudanya'dan sevgili Ömer Uyanık. İyi günlerde kullan diyelim. Sevgili Mehmet Palaz. Gemli'ye yazdık bir tane de. Harika gidiyorsunuz. Sevgili Faruk Topal. Hemen bir tane de Kaplıkaya mahallemize gönderiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz bütün dinleyicilerimize. Evet, saatte 5 litre temiz su arıtıyor. Özel paslanmaz musluğuyla beraber geliyor. 10 litrelik antibakteriyel çelik tanklı. Bu ne demek? Suyunuz koku yapmaz, yosun tutmaz. 8 filtre 16 aşamadan geçiyor su. Ve 13 bin lira yerine mağaza açılışımıza özel, Bursa'ya özel sadece 5.999 lira. Hala hesap kitabın derdindeysen ben sana sadece şunu söylüyorum bak. Bir damacana su olmuş 150 lira 200 lira. Bir hesapla ya. Ayda içme suyuna verdiğin paradan seni kurtaracağız. Evine ve iş yerine geleceğiz. Maximus marka su arıtma sistemimizi takacağız. O saat itibariyle içme suyuna para ödemekten kurtaracağız seni. Daha ne yapalım ya? Evet, 0532 467 86 16 0532 467 86 16 son dakikalarınız. Elinizi çabuk tutunuz efendim. 0532 467 86 16 hattı düşürenlere hayırlı uğurlu olsun efendim.
1: Tanıtıcı reklam. Bursa FM. Saat 11.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
1: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
0: Bursa FM, Bursa FM, Bursa FM. ...105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.

Altınşehir'de. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kulturyolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı. Reklam.

suçum sevmek midir beni kınarsın? Ayrılıklarında yakar

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 12.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kazancı köyünde. Telefon 0224 386 12 çift 0. 386 12 çift 0.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: çok sevilen,
1: en çok sevilen,
0: en güzel,
1: en güzel,
0: en yeni türküler,
1: türküler
0: her zaman bu frekansta.
1: Bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Reklam.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Yiyecek ve sodalarda bulunan yüksek miktarlardaki fruktozun yüksek kan basıncına neden olduğunu, kuşların ölüm sebepleri arasında cama çarparak ölmelerinin birinci sırada geldiğini, dünyanın uydusu Ay'ın hacminin Pasifik Okyanusu'nun hacmiyle aynı olduğunu, Ruanda'nın başkentinin Kigali olduğunu, Hititlerin büyük tapınağı olan üzerinde tanrılar geçidi gibi kabartmaların da bulunduğu yazılı kayanın Çorum'da bulunduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 13.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

tacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, uzun kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?

0: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
1: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
0: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
1: Costuyor.
0: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
1: Geliyor kara gözüm, geliyor.
0: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
1: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.
4: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklam.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 14.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

Bursa'nın sesi Bursa FM. Marmara'nın türkü frekansı.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklam.

Bursa'nın sesi Bursa FM. Bursa'nın sesi Bursa FM. %5.5.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Harikasınız ya. Bursa'nın dört bir yanından, her köşesinden, her yerden mesajlar yağmur gibi geliyor. Muhabbetimize eşlik etmeye devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Maximus su arıtma sistemlerinin katkılarıyla elbette devam edeceğiz. Şarkılarınıza, türkülerinize, mesajlarınıza. Sevgili Ahmet, Ahmet'im. Trafiğin sarı papatyaları, ticari taksiciler, hepinize selam olsun. Hayırlı işler. Bereketli olsun inşallah. Gözünüz yolda, kulağınız bizde olsun. Radyonuzda daimi olarak açık olsun, biliyoruz. Açık, devamlı bizi dinliyorsunuz. Hayırlı işler diliyorum sevgili Ahmet'im. Araç içerisinde bizleri dinleyen bütün dostlara da selamlarımızı gönderelim. Bu vesileyle çalışan bütün dostlara, askerimize, polisimize, sağlık çalışanımıza, tekstil atölyelerinde bizleri dinleyenlere, efendim fabrika ortamlarında dinleyenlere, ev hanımlarımıza, çiftçilerimize, emeklilerimize, işçilerimize, memurlarımıza, hepinize selam olsun. Şimdi mesajlarınızı okuyacağım. Şarkılar listede, biraz sonra duyacaksınız ama bütün dinleyicilerimizden kısa bir müsaade istiyorum. Lütfen hakkınızı helal edin. Şöyle birkaç dakikanızı alacağım, fazla değil. Şu an radyomuzu dinleyenler özellikle can kulağıyla açın radyonun sesini ve Maximus su arıtma sistemleri. Türkiye'nin dört bir yanında mağazalarıyla gündem oldu. Ekranlarda görüyorsun, sosyal medyada görüyorsun ve çok yakın zamanda Maximus su arıtma sistemleri Bursa'da yeni mağazasını açıyor. Ve açılışa özel çok da güzel kampanyalar yapacaklar. Ben şimdiden tüyosunu vereyim. Evinde ya da iş yerinde su arıtma sistemi olmayan kim varsa, açılışta muhakkak bekliyoruz mağaza açılışında. O gün öyle bir indirim yapacaklar ki, piyasada çok yüksek fiyatlarla satılan su arıtma sistemini o gün mağaza açılışına özel 13 bin liraya verecekler. 13 bin lira. 13 bin lira karşılığında artık bundan sonra içme suyuna para ödemeyeceksiniz. Rahat bir 10-15 yıl kullanabileceğiniz bir su arıtma sistemi. Bakın, cihaz demiyorum, başlı başına bir sistem. Saatte 5 litre temiz su arıtabiliyor. 5 litre. 8 filtre ve suyunuz 16 aşamadan geçiyor. Yani suda bakteri, kireç, klor, hiçbir şey kalmıyor. Ve mağaza açılışında bu cihazımız 13.000 TL'ye vatandaşlarımıza sunulacak. Bir hafta içerisinde açılır herhalde. Ama şu an radyomuzu duyan dinleyicilerimize çok güzel bir imza olayı yapacağız. Ve çok konuşulacak, onu belirtelim. Duyanı inşallah herkesi faydalandıracağım. Ama biraz acele etmeniz gerekecek. Çünkü birazdan bir telefon numarası vereceğim. Hattı düşürmeyi başaran dinleyicilerimize bir güzellik yapacağım. Mağaza açılışında 13 bin liraya satılacak olan su arıtma sistemimizi 50 dinleyicimize sadece 5.999 liraya vereceğiz. Evet. 13 bin lira yerine 5.999 lira. Ama üzülerek söylüyorum, 50 kişiye. Kurulum, montaj, servis ücreti yok. Nakliye ücreti almayacağız. Ve Bursa'nın bütün ilçelerini faydalandıracağız. Öyle mükemmel bir kampanya yapacağız. Şimdi evinize teknik servisimiz gelecek. Tertemiz bir şekilde mutfağınızı kırmadan dökmeden cihazımızı kuracak. Ve o dakika itibariyle arıtılmış tertemiz su içeceksiniz. Sonra ne olacak, ben size söyleyeyim. Hani devamlı şikayetleniyoruz ya, işte ya çocuğun devamlı karnı ağrıyor. İşte evde yaşlımız var, annemiz babamız. Ya kardeşim, hastalanıyor devamlı. Bir bitmek bilmeyen salgınımız var. Doktora gidiyoruz, doktor diyor ki salgın var. Ya salgın var da biz bu çoluğu çocuğu dışarıda çıkartmıyoruz, yaşlıyı da çıkartmıyoruz. Nereden kapıyor? Nasıl oluyor biliyor musunuz? Sudan. İçtiğimiz sudan. Çünkü bulaşıcı hastalıkların %90'ı maalesef sudan geçiyor kardeşim. Şimdi bakın, şunu söyleyeyim ben size. Su sağlık, biliyorsun, su hayat. Yani bugün evinizde niye bir su arıtma cihazı yok dediğimde birçok dinleyicimiz düşünüyor. Acaba niye yok? E kardeşim, evinde bugün televizyonun var mı? Var. E lazım mı? Elbette lazım. Ama kusura bakma, bak, evindeki televizyonundan ya da o elindeki telefondan daha önemli bir ihtiyacım var. Nedir? Su arıtma cihazı. Yani çok mu hoşunuza gidiyor? Bugün hastanelere gidiyorsunuz, kuyruğa giriyorsunuz. Eczanelere dünya kadar ilaç parası veriyorsunuz. Ya eve gidiyorsun akşam, su bitti. Ne yapıyorsun? Gecenin bir yarısı sucunun, marketçinin keyfini bekliyorsun ya. Hoşuna giden bu mu? Ya da ne bileyim, şöyle söyleyeyim. Hani aylık ortalama suya ne kadar para ödüyorsun içme suyuna? 1000 lira mı? 2000 lira mı? 3000 lira mı? Bu mu hoşuna gidiyor? Yani sonra şikayet ediyorsun ya biz faturaları ödeyemiyoruz. Ya kardeşim içme suyuna para verme. O suya verdiğin parayla da faturalarını öde işte. Şimdi lafı fazla uzatmayacağım bak. Bir telefon numarası vereceğim. İnşallah arayan bak. İnşallah arayan, ulaşan demiyorum ha, hattı düşüren diyorum. 50 dinleyicimiz mağaza açılışında 13 bin liraya alacakları su arıtma sistemini radyomuza özel. Numarayı düşürmeyi başaran insanları da burada yayında okuyacağım. 50 kişiye 5.999 liraya vereceğiz bu cihazımızı. Dolayısıyla bugün içme suyuna aylık verdiğin o 3-5 bin liralardan seni kurtaracağız. Zaten 3-5 ay sonra da bu cihaza verdiğin parayla da 15-20 sene artık içme suyuna para ödemeyeceksin ya. Var mı ötesi? Numarayı veriyorum arkadaşlar. Bakın 8 filtreli 16 aşamalı 10 litre antibakteriyel çelik tankı. Saatte 5 litre temiz su arıtabilen. Kendinden özel krom kaplama paslanmaz bir de musluğu var zaten o da içinde geliyor. Kurulum, montaj ücretsiz, yeni nesil kapalı kasa bir su arıtma cihazı. Size sadece 5.999 lira. Ama 50 dinleyicimize. Hazırsanız numara geliyor. 0532 467 86 16 0532 467 86 16 50 kişiyi belirleyeceğiz. Hazırsanız süreyi başlatıyorum. Bursa'nın her yerinden arayabilirsiniz. Evet, mağaza açılışımıza özel yakın zamanda açılacak 13 bin liraya satılan saatte 5 litre temiz su arıtabilen 10 litrelik antibakteriyel çelik tankı olan kendinden musluklu mükemmel bir su arıtma sistemi evine kapına kadar geliyor ve sadece 5.999 lira. Kurulum, montaj, nakliye bunlar bedava. Kurulum anında ister nakit öde, ister hesaba havale yap. Nasıl istersen. 5.999 lira. Bursa'ya özel, radyomuza özel. 0532 467 86 16 0532 467 86 16. Bakın saatte 5 litre diyorum ya. Bu ne demek biliyor musunuz? Hani bugün bir damacana suya ne kadar ödüyorsun? 150-200 lira mı? Heh. O işte verdiğin paraları artık vermeyeceksin. Bu cihaz sana günde 10-15 damacana suyu bedava arıtacak. Daha ne olsun? Suya verdiğin parayla faturalarını ödeyeceksin ya. O suya, içme suyuna harcadığın parayla çoluğunu çocuğunu dışarı çıkartıp gezdireceksin, yemek yedireceksin. Yengeyle çıkıp dışarıda bir yemek yiyeceksin. Bakın mağaza açılışına özel 13 bin lira yerine şu an radyomuzu dinliyorsunuz diye size 5.999 lira. Kurulum yok, montaj ücreti yok, nakliye ücreti yok, servis ücreti yok. Sadece 5.999 lira. 50 kişiye. 0532 467 86 16 0532 467 86 16 2 yıl garantili ve yanında bir de güzellik yapıyorum bugün özel. Filtre değişimlerinde kullanabileceğiniz indirim çeki hediye edeceğim 50 kişiye. Bu ne demek? Filtreyi değiştirirken yarı yarıya ödeyeceksiniz. Evet. 0532 467 86 16 0532 467 86 16 0532 467 86 16 Evet saatte 5 litre su arıtabiliyor ve 10 litrelik çelik tankıyla antibakteriyel yanında musluğuyla beraber kurulum montaj nakliye bedava 67 86 16 0532 467 86 16 0532 467 86 16 Evet saatte 5 litre su arıtabiliyor.

Elif, harikasın, hayırlı uğurlu olsun. Dik kaldırımdan sevgili Şehmuz Kara. Bir tane de oraya yazdık. Soğanlı'dan sevgili Sonat Çelik, hayırlı uğurlu olsun. Ne güzel, ne güzel. Çekirge'ye gönderiyoruz Erkin Erbayram. Arkadaşlar hemen sizi arayacaklar, randevunuzu oluşturacaklar. Gün içerisinde de gelip cihazınızı takacaklar kardeşim. 5.999 lira. Hürriyet'ten hemen sevgili Metin Taş'ı da yazmış olduk, hayırlı uğurlu olsun. Erikli'den Bülent Demir. Hemen listeye adını yazdırmış, harikasın. Emrah Ersoy. Görükle'ye gidiyor bir tane su arıtma sistemimiz, güzel. Namazgah'tan sevgili Hasan Kara, hayırlı uğurlu olsun. Davut Kadı'dan sevgili Avni Alyakut, doğru okuduk herhalde değil mi? Hayırlı uğurlu olsun. Ali Surat, Fatih Mahallesi. Beş Evler'den sevgili Ümit Sevim, hayırlı uğurlu olsun. Kenan Kara, Ata Evler'e gitti bir tane. Ne güzel. Gökhan Ay, Güllük Mahallesi, harika gidiyorsunuz. Evet. 0-532-467-86-16 0-532-467-86-16 Maximus su arıtma sistemleri. Haftaya Bursa'ya çok güzel bir mağaza açıyorlar. Mağaza açılışında 13 bin liraya verecekler su arıtma sistemini. Ama biz radyomuzu dinlediğiniz için size çok muhteşem bir kampanya yapıyoruz. Ve 5.999 lira. 2 yıl garantili. Garanti belgesini yanında imzalayacağız, kaşeleyeceğiz, tarafınıza teslim edeceğiz efendim. Ama şu anda radyoyu dinleyenlere 5.999 lira. Artık içme suyuna para ödemiyorsun. Ve biz de hattı düşürenleri canlı yayında okumaya devam ediyoruz. Bursa'nın dört bir yanından arayan dinleyicilerimiz sevgili Ömer Yılmaz. Evet, doğru okuduk değil mi? Ömer Yılmaz. Minareli Çavuş'a gitti bir tane, güzel. Panayır'dan sevgili Edip Yakar, hayırlı uğurlu olsun. Vedat Bilgin, Yunus Eli'ye gönderdik bir tane. Adem Albayrak, Mevlana Mahallesi, güzel. Çekirge'den sevgili Hasan Çelik, hayırlı uğurlu olsun. Doğa Çınarı'na gitti bir tane. Barış Sarıkaya, iyi günlerde kullan. Bakalım bakalım bakalım, evet. Küçük Balıklı, sevgili Mehmet Erol. Demirtaş'tan Mahmut Kuruoğlu, güzel. Konak'tan Çağrı Akkaya, hayırlı uğurlu olsun. Serhat Gönül. Altı Parmak, hayırlı uğurlu olsun diyoruz herkese. Efendim, Maximus su arıtma sistemleri. Haftaya inşallah nasip olursa Bursa'ya çok güzel bir mağaza açılıyor. Hattı düşüremeyenleri de mağazamıza bekliyoruz. Evet, mağazamızda o gün 13 bin liraya satılacak bu özel su arıtma sistemimiz ama yapacak bir şey yok. Hattı düşüremiyorsanız gelin yine de alın. Yine gelelim, kuralım, teknik servisimiz evinize kadar, iş yerinize kadar gelsin. Ama şu anda radyoyu dinliyorsanız 5.999 lira. 8 filtreli suyunuz 16 aşamadan geçiyor. 10 litrelik çelik antibakteriyel tankıyla, kendinden musluğuyla beraber saatte 5 litre temiz su arıtıyor. Ve 2 yıl garantili, size yanında bir de filtre değişimlerinde kullanabileceğiniz indirim çeki hediye ediyoruz. Hepsi için kurulum, montaj, nakliye, servis ücreti yok. 5.999

0532 467 86 16 0532 467 86 16. Harika gidiyorsunuz. Hemen isimleri okumaya devam edelim. Sevgili Kemal Deniz. Güzel. Çekirge'ye bir tane daha gitti. Mudanya'dan sevgili Ömer Uyanık. İyi günlerde kullan diyelim. Sevgili Mehmet Palaz. Gemli'ye yazdık bir tane de. Harika gidiyorsunuz. Sevgili Faruk Topal. Hemen bir tane de Kaplıkaya mahallemize gönderiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz bütün dinleyicilerimize. Evet, saatte 5 litre temiz su arıtıyor. Özel paslanmaz musluğuyla beraber geliyor. 10 litrelik antibakteriyel çelik tanklı. Bu ne demek? Suyunuz koku yapmaz, yosun tutmaz. 8 filtre 16 aşamadan geçiyor su. Ve 13 bin lira yerine mağaza açılışımıza özel, Bursa'ya özel sadece 5.999 lira. Hala hesap kitabın derdindeysen ben sana sadece şunu söylüyorum bak. Bir damacana su olmuş 150 lira 200 lira. Bir hesapla ya.

0: ayda içme suyuna verdiğin paradan seni kurtaracağız. Evine ve iş yerine geleceğiz. Maximus marka su arıtma sistemimizi takacağız. O saat itibariyle içme suyuna para ödemekten kurtaracağız seni. Daha ne yapalım ya? Evet, 0532 467 86 16 0532 467 86 16 son dakikalarımız. Elinizi çabuk tutunuz efendim. 0532 467 86 16 hattı düşürenlere hayırlı uğurlu olsun efendim.
1: Tanıtıcı reklam. Bursa FM. Saat 15.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
1: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.

0: şehirde. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kulturyolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender.
2: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
3: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
2: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
3: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
2: Cosluyor.
3: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
2: Geliyor kara gözüm, geliyor.
3: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
2: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
4: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
5: Reklamları dinledim.

0: çok evvel oldu.
1: Çok teşekkürler.
2: 105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.

Ben eskiden böyle masum durmazdım. Kalemim kırıldı yar, sözüm gücendi. Seni böyle bilseydim hiç aramazdım. Adını bile anmazdım. Öpmeye kıyamadığım ağzım gücendi. Dilim gücendi.

Hayatımda bir şeyler ters gidiyor. Asli kusurumu anlayamadım. Ya yürüdüğüm yollar yanlış ya da güvendiğim kullar. Ben bu yaşamın çırağı da oldum, kalfası da. Ama hayatımın ustası olamadım. Bir şeyler ters gidiyor hayatımda. Sanki hayatım teslim edilmiş kayyuma. İşim, gücüm, sevdam hepsi muamma. Kadere inancımı kaybetmedim ama hayatımda bir şeyler ters gidiyor. Ya başımı alıp gitmeliyim ya da sonuna kadar direnmeliyim. Ben bu düzenbazların düzenini ayağa uyduramadım. Bir şeyler ters gidiyor hayatımda. Yar ile aramı sorma, her gün kavga yürültü. Yürekte buruşmuş duygular tutmuyor ütü. Vaziyet karışık, ortam bozuk, durum kötü. Bir şeyler ters gidiyor hayatımda. Ya ben aşkı yanlış tanıdım ya da yardaki aşk yalan. Gönül soframı kuramadım. Bir şeyler ters gidiyor hayatımda. Her şey ters gidiyor bugünlerde.

Dinlediğim şarkılar acıklı, kemanda, sazda. Bir fayda göremedim oğulda, kızda. Duygularımı üşütmüşüm, mevsimlerim ayazda. Hayatımda bir şeyler ters gidiyor. Ya kaderim yanlış yazılmış, ya da kalemim kırılmış. Bir şeyler ters gidiyor hayatımda. Aşkta mı, dostlukta mı, hangisini sayayım? Duruşuna inandıklarımın durumu vahim. Zarara hesap etmekle geçiyor günlerim, ayım. Hayatımda bir şeyler ters gidiyor. Ya gördüklerim yanlış, ya da inandığım davalar. Siyasette siyah beyaz olamadım. Bir şeyler ters gidiyor hayatımda. Bir karanlık içinde boğuşup direnip duruyorum. Ne yapsam aklıma zincir vuramıyorum. Kalkıp aslan gibi yürümem gerek, biliyorum. Hayatımda bir şeyler ters gidiyor. Ya bu düzen yanlış, ya da ben yanlış dünyadayım. Aklıma zincir vuramadım. Bir şeyler ters gidiyor hayatımda.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: İnsan vücudunu oluşturan dokuların sürekli yenilendiğini, günde yaklaşık 200 gram kas ve doku hücresinin yenilendiğini ve bunu sağlamak için vücudumuzda her dakika doğan 200 milyon hücrenin ölmüş hücrelerle yer değiştirdiğini, Dünya Standartları Enstitüsü'nün raporuna göre dünyadaki en hızlı şeyin elektron olduğunu, atomun çevresinde dolanmakta olan bir elektronun bir saniyede 80 bin kilometre yol aldığını, erişkin bir akçaağaçın yaz günü öğle sıcağında her saat 265 litre su kaybettiğini, ancak buna rağmen yaşayabildiğini, arıların eğer kovan içindeki yabancı maddeler taşıyamayacakları kadar büyükse bunu propolis adı verilen bir maddeyle mumyaladıklarını, arı reçinesi denen propolisin içinde bakteri barınamadığını, Dünya Kupası finallerinde kendi kalesine ilk gol atan futbolcu unvanının İsviçreli Ernst Löcher'e ait olduğunu, Löcher'in 1938'de Almanya karşısında kendi kalesine gol atarak bir ilke imza attığını biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 16.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden bulur?

0: Tuz lezzetli İskender'i acı cavcav. Döneri taze taze kesiliyor mu?
1: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
0: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
1: Cosluyor.
0: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
1: Geliyor kara gözüm, geliyor.
0: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
1: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kazancı köyünde. Telefon 0224 386 12 çift 0. 386 12 çift 0.
4: Reklam.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.
2: En çok istenen, en çok istenen. En çok sevilen, en çok sevilen. En güzel, en güzel. En yeni türküler, türküler. Her zaman bu frekansta.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
6: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta, bu frekansta.

0: şarkıları biliyor musunuz?
1: Bugüne kadar kaydedilmiş en büyük dalganın 1971 yılında Japonya'da 85 metre yüksekliğine ulaştığını, açık bir gecede çıplak gözle 2000 ayrı yıldızı görmenin mümkün olduğunu, Sahra Çölü'ndeki Tidikelt kasabasına 10 yıl boyunca hiç yağmur yağmadığını, ABD Başkanı John F. Kennedy'nin 20 dakikada 4 gazete okuyabildiğini, Shakespeare'in 23 Nisan'da doğduğunu ve yine 23 Nisan'da öldüğünü biliyor musunuz?

Bursa'nın sesi Bursa FM. Beş nokta beş.

0: Bursa FM. Saat 18.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: Lezzet Noktası sizi bekliyor. Lezzet Noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kulturyolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: 105.5.

ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde

0: Bursa FM. Saat 19.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.

0: sadece.
1: Saat 19.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
3: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinledim.

0: Pusa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklam.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Yaban kazlarının 8000 metre yüksekte uçabildiklerini. Dünyamızda her 33 yılda bir Ramazan ayının yılın aynı gününe ve aynı tarihine denk geldiğini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 20.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4290. Bedene şifa çorba Yüksel Usta'da. Paça, kuzu kelle, şırdan, işkembe çorbası, söğüş, beyran, Bursa'da. Bursa'dasınız Çorbacı Yüksel Usta.

0: Kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
2: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
1: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
2: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
1: Cosluyor.
2: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
1: Geliyor kara gözüm, geliyor.
2: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
1: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
0: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
2: Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve her keseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 21.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
5: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta, bu frekansta.

0: Bursa efendim. Şimdi reklamlar.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.

Şehir'de. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kulturyolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı. Reklam.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: İnsan saçının neredeyse yok edilemeyen bir malzeme olduğunu, saçın soğuk, hava değişimi, su, hatta birçok asit ve kimyasala karşı dayanıklı olduğunu, başarısız olmaktan korkmaya, kakorafiyafobi dendiğini, Formula 1 yarışlarındaki araçların saatte 480 km hıza ulaşabildiklerini, yeni yapılan bir araştırmaya göre bazı sümüklü böcek türlerinin kuşlar tarafından yendikten sonra da hayatta kalabildiklerini ve dışkıyla birlikte canlı olarak dışarı çıkabildiklerini, havada en çok bulunan gazın azot olduğunu, Togo'nun başkentinin ve en büyük şehrinin Lome olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. %105.5 Bursa FM.

0: Bursa FM. Saat 22.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyay ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
4: Costuyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri.

zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe, sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtarın Yeri, Eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanın.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.
0: %105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.

istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 23.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinledim.

0: 105.5 Bursa FM.
1: 3 Nisan Mahallesi Nilüfer, Bursa.
2: Reklamları dinledim.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.

0: 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kulturyolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
3: Bursa FM, Bursa FM, Bursa FM. Biliyor muydunuz?
4: Hörgücüne rağmen develerin omuriliğinin düz olduğunu, kürdanın Amerikalıların boğulmasına en fazla neden olan nesne olduğunu, Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul'da yapılan yoğun köpek itlaflarına tepki olarak kurulan Himayi Hayvanat Cemiyeti'nin Türk dünyasında kurulan ilk hayvan hakları derneği olduğunu biliyor muydunuz?
3: Biliyor muydunuz? 105.5

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224-16-24. 224-16-24.
0: Bir reklam.

uspešno da beš. Bursa FM.

0: Bursa FM. Saat 00:30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: Ay ay ay. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.
1: Domates soruyor mu?
0: Soruyor.
1: Bu et geliyor mu?
0: Geliyor kara geliyor.
1: Kara bu.
0: Ne yakışır lan kara göl.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Her, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.

özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: Hatırlatıyoruz. Mutlu olmak hiç de zor değil. Sabırlı, sevecen, erdemli olun. Eninde sonunda tüm servetiniz yine sizsiniz. Size bir kötülük yapıldığında verebileceğiniz en iyi karşılık unutmak olsun.
2: Bağışlayın ve unutun.
1: Hatırlatıyoruz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.
2: En çok istenen, en çok istenen. En çok sevilen, en çok sevilen. En güzel, en güzel. En yeni türküler, türküler. Her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM. Saat 1.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

acı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinlediniz.
5: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta.
0: 105.

yabancıçka gelir, bilinmez bir adresi sorardı kapı aralığında. Yıllardır herkese gittiğin yeri tarif ediyorum. Gelen her mevsimi tamir ediyorum, bahar yapıyorum. Bilmezsin, gittiğinde bahardı çünkü. Bilmezsin.

sonunda çıka geldin. Karın baharım her mevsimim benim. Ben beni tamir ediyorum artık. Seni çok sevebilmek için. Bilmezsin, ah bilmezsin.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklam.

0: 90'ın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Avuç içleriniz eğer kırmızı ve lekelilerse karaciğerinizde sorun olabileceğini, diri diri gömülmekten korkmaya tafefobi dendiğini, Artvin ilinin eski adının Livane olduğunu, ilk balonla uçuşu gerçekleştiren kişilerin 1783 yılında Fransız Montgolfier kardeşler olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. 105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Saat 2.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kazancı köyünde. Telefon 0224 386 12 çift 0. 386 12 çift 0.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.
8: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi Bursa FM.